0: yok tegudah ne
1: ngi yok
0: ndau licun
1: unjako
0: ndau tujut
1: bato
0: la canta.